Onlar bir şey gane infil mi var atan da Vinod Khanna Asha Parekh